jara jiriba jara sangu jara ani weta dunu kaba waliya magana kaba filiya maga kaba bala dunu kaba ni magana kaba bala dunu kaba filani maga kaba bala dunu kaba sabani magana kaba bala dunu kaba nani magana kaba bala dunu kaba duru ni magana kaba bala dunu kaba waru ni magana anko feme duraka anko masaba duraka anko fende duraka anko masaba duraka mataki to duraka ula kandenge ni jenani bagi o dengeni jenani ay kele sigi kuro fe ka kele sigi tilebi fe fe kata kele sigi baba fe kata kele sigi pani jini fe olu ka muru bo ka muru muru bo ka lege bo ka lege kuma bo kata bi ya rake ula sanga soro ka di jeli muso ma olu ka soro ka yalala jena